0: Reklam.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse

En Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Kavuşma.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 3 Temmuz 2026 Cuma bugün. Bitirdik bu haftayı da. Yepyeni bir aya başladık. Çarşamba günü sıcaklıklar oldukça yüksekti. Bugün de aynı şekilde devam edecek mevsim normallerin üstünde. Ama yarından itibaren yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bile görülecek. Bu da sıcaklıkların 2-3 derece düşmesine sebep olacak. Biraz rahat nefes alacağız yani aklınızda.

Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, müzikten, sanattan pek çok notla eşlik edeceğim. Kral Pop şarkılarına ve cuma sabahınıza, ama güne bence daha iyi bir başlangıç yapılamazdı. Özellikle son dönemlerde sosyal medya resmen bu şarkıyla çalkalanıyor. Herkesin dilinde, ben dadanmış durumdayım hatta. Ankara Echoes ve Beni Al Afro House Remix versiyonuyla şimdi popun kralı,

0: Seni
1: reklam paketiniz var.
2: Aa, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Bizim sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
5: kazancım net, Sigortam Net.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili

0: Sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalık

Meteorolojinin önce İstanbul sonra Ankara uyarıları var. Türkiye hafta sonu yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek bir defa. Bu iyi haber. Gök gürültülü sağanak önce batıdan doğuya doğru ilerleyecek. Ve bugün için sıcaklıklarda da maalesef bir değişiklik beklenmiyor. Ama yarın itibariyle kuzey ve iç kesimlerin serin ve yağışlı sistemin etkisi altına girdiğini söylüyor uzmanlar. Ve bu yağışla birlikte daha da iyi haber, sıcaklıklarda azalma olacak. Yer yer mevsim normallerinin 1-2 derece altına inecek sıcaklıklar. Harika olur vallahi. Yaz dediniz. Nasıl? Memnun musunuz bu sıcak? Memnun musunuz bu sıcaklardan? Merak ediyorum. Norm Ender ve Ebru Gündeş işbirliğiyle devam ediyoruz. Bir çift göz. Şimdi Pop'un kralı.

6 yeni film vizyona giriyor bugün. Dün de Minyonlar ve Canavarlar gösterime girdi. Sarı Minyonların en yeni animasyon filminde Hollywood'u ele geçirip zengin olan Minyonların dünyayı sürükledikleri kaos ve canavarlara karşı verdikleri mücadele anlatılıyor. 2021 yapımı Spider-Man No Way Home'da bugün yeniden sinema severlerle buluşuyor. Yazın çok oluyor bu, biliyorsunuz. Eski filmler yeniden vizyona giriyor. Tom Holland ve Zendaya'nın başrolünde yer aldığı filmde Örümcek Adam'ın gerçek kimliğinin Peter Parker olarak ortaya çıkmasında sonra gelişen olaylar konu ediliyor. Bayılıyorum ben bu çifti izlemeye. Sırf bu yüzden bazen dönüp dönüp Spider-Man filmlerini izliyorum. Ölünün Laneti ve Otopsi, ikisi de morgda geçen ilginç korku filmleri. Dalga ise müzikal bir dram. Filmde Şili'de bir kampüste yıllardır süregelen taciz ve şiddet olaylarına karşı yükselen feminist hareket anlatılıyor. Belki hafta sonu bunlardan birini görmek

0: 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.

0: Senin yanındayız.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Süpürge deyince vatan.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

Bugün de çok sıcak bir gün olacak ama artık yarından itibaren biraz nefes alacağız biliyorsunuz. Klima kullanımı artıyor. Klima kullanımı arttıkça klimadan rahatsızlananların sayısı artıyor. Dolayısıyla uzman uyarılarını hatırlatmak istiyorum her gün. Klima zatüresi olmamak için nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Hemen söylüyorum. Bir defa sıcaklık ayarı 23-24 derecelerde olmalı. Ani ısı değişimlerinden kesinlikle kaçınılmalı. Çünkü dışarıdan bir anda bir mağazaya giriyorsunuz. İçerisi 18 derece. Hele kabinlerin orası sanki 10 derece. Neden böyle yaptıklarını hiç anlayamıyorum. Klima doğrudan üzerinize üflememeli. Odanın nem seviyesi %40 ile 60 arasında olmalı. Filtreler zaten düzenli olarak değiştirilmeli. Klima sürekli çalıştırılmak yerine ara ara açıp kapatılmalı. Ara sıra pencereler açılarak dışarıdan havanın içeri girmesi sağlanmalı. Bunlara dikkat ederseniz bu yazı klimadan dolayı rahatsızlanmadan atlatabilirsiniz. Aman dikkat.

0: Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 3 Temmuz Cuma, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Başkent'te NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. 7 Temmuz'da başlayacak kritik zirvenin en önemli konuğu Amerikan Başkanı Trump. Trump Ankara'ya yaklaşık 1000 kişilik ekiple gelecek. Anıtkabir ziyaretinin ardından Beştepe'ye geçecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu günler sonra kameraların karşısına çıktı. Gündeminde NATO zirvesi vardı. CHP lideri, Türkiye NATO'nun ileri karakolu değildir dedi. Memur ve emeklilerin Temmuz zammı için kritik veri bugün açıklanacak. Emekliler ilk 5 ayda %16,61 oranında zam almaya hak kazandı. Haziran enflasyonuyla rakamın %18'e yaklaşması bekleniyor. Dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı. Göktaş bugün saat 10.30'da hakim karşısına çıkarılacak. Üniversiteyle ilişiği kesilenlere geri dönüş yolu açılıyor. AK Parti öğrenci affını da içeren 28 maddelik yeni teklifi meclis başkanlığına sundu. Düzenleme daha önce bir aftan yararlanmamış tüm öğrencileri kapsıyor. Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafede patlama meydana geldi. En az 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Patlamaya el yapımı bombanın neden olduğu belirlendi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık fazla değişmiyor ama hafta sonu kuzey kesimlerde serinleme olacak. Bugün İstanbul ve Antalya parçalı bulutlu 31, Ankara ve Bursa az bulutlu 33, İzmir güneşli 35 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Slovakya kampında ilk hazırlık maçından galip ayrıldı. Siyah beyazlılar Macar ekip Girmort'u 2-1 yendi. Beşiktaş'ta sezonun ilk transferi de tamamlandı. Siyah beyazlılar Kasum Kuattara'yı renklerine bağladı. 21 yaşındaki sol bekle 4 sezonluk sözleşme imzalandı. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İspanya Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Hırvatistan'ı 2-1 yenen Portekiz de son 16 turuna yükseldi. Portekiz İspanya ile eşleşti. 12 dev adam basketbol Dünya Kupası elemelerinde namağlup ilerleyişini sürdürdü. Milliler Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi ve grup liderliğini garantiledi. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava bulutlu.

0: Kutlanıyor. İç Anadolu yine çok sıcak. Ege'de karayel, Akdeniz'de lodos zaman zaman sert esiyor. Akdeniz'de yüksek nemle sıcak çarpması riski artıyor. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında ise kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Gerede istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ile 77. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

şahane bir iş ilanı gördüm. Avrupa'da yabancılarla konuşarak ayda 3000 dolar kazanmak isterseniz sizinle de paylaşayım. Ya da paylaşmayıp direkt kendim mi başvursaydım acaba? Avrupa'nın sıcakkanlılık haritasını çıkaracak karizma avcısı aranıyormuş. Tüm otel ve uçuş masraflarını karşılayıp ayda 3000 dolar da üzerine maaş veriyor şirket. Roma, Paris ve Berlin gibi 8 şehirde yabancılarla sohbet edip rapor yazacaksınız. Bu kadar. Temel görev şu olacak: ziyaret edilen her şehirde insanlarla iletişim kurmak en sevdiğim şey ve bu şehirleri belirli kriterlere göre puanlama. Karizma avcısı gittiği metropolleri sıcakkanlılık, konuşkanlık ve iletişim kurma kolaylığı başlıkları altında değerlendirecek. Bu veriler daha sonra Avrupa'da yabancılarla en rahat nerede bağ kurulabileceğini gösteren resmi Avrupa Karizma Endeksi raporunun oluşturulmasında kullanılacak. Şehirler de şunlar: Roma, Barcelona, Lisbon, Paris, Dublin, Atina, Amsterdam, Berlin. Ve ilan için aranan yegane özellik, adayın yüksek enerjili, dışa dönük, bağımsız çalışabilen ve insanlarla iletişim kurmayı seven biri olmasa beni arıyorlar resmen.

0: onları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
2: 1950 Dünya Kupası'ndaki Brezilya ve Uruguay finalini yaklaşık 200 bin kişi izledi. Finalin ardından Uruguay şampiyonluğu kazanırken ev sahibi ülke Brezilya'nın taraftarı uzun süre tribünlerde oturarak yerlerinden kalkamadı. 3 kişi kalp krizi geçirdi, 1 kişi intihar etti. Bu olay sonrası bir hafta yas tutuldu.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
5: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de. Chery.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
4: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
5: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Hepsi burada, hepsi
1: teknoloji istersin, vatanda bulursun. 29 Haziran 6 Temmuz tarihleri arasında TCL 165 ekran QDM

0: biri hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: yerin hiç dolmayacak.
1: Blok 3'ün Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaki konserinden sonra durduk yere 30 yaşından sonra Blok 3 hayranı oldum diye paylaşımlar görüyorum hala sosyal medyada. 28 Haziran'daydı konser Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda. Ben de bayılıyorum bu arada Blok 3'ün pek çok şarkısına. 42 bin kişiyi ağırladı Blok 3 ile Katedral konserinde. Sonra olanlar... Bak hep kafa oraya gidiyor, görüyor musunuz, böyle bir şey bu. Şimdi konser müthişti Blok 3'e dönecek olursak. Sahneye tahtla çıktı, kusura bakma şarkısını piyanoda çaldı. Binlerce insan aynı anda hep bir ağızdan o müthiş şarkıyı söyledi. Ayrıca bayılıyorum o şarkıya bu arada. Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda gerçekleşen muazzam bir konser oldu. Daha da çok konuşulur. Ve Tantaşçı Sende de Benden Var turnesi kapsamında aynı yerde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda son 20 günde 3 konser verdi ve yaklaşık 120 bin kişiyle bir araya geldi. Konserde seslendirdiği yeni şarkısı Gidişat şimdi Kral Pop Radyo'da olacak. Tantaşçı ve Gidişat'la devam edelim cuma sabahına.

Sıcak çarpması yaşanabilecek günlerdeyiz. Bugün de o günlerden biri. Lütfen dikkat edin. Eğer böyle bir durumda kalırsanız, yani öğle saatlerinde dışarı çıkmanız gerekirse veya bir şekilde sıcak havaya kontrolsüzce maruz kaldıysanız belirtileri bilmenizde fayda var. Halsizlik, yorgunluk, çarpıntı, baygınlık, terleme hissediyorsanız sıcaklık sizi etkilemiştir. Hemen gölgeye çekilin, klimalı bir ortama girin. Ayran ya da su için, bir saat içinde geçmiyorsa mutlaka 112'yi arayın diyor uzmanlar. Çünkü bunu takip eden aşama sıcak çarpması safhası. Aşırı ısı artışında cilt kuruyor, terleme olmuyor bakın ve kişi 40 derecenin üzerine ateş gösterebiliyor. Baygınlık, nöbet, bilinç bulanıklığı, kusma gibi semptomlar da olabiliyor. Asla su içilmemesi gerekiyor. Serin yerde kalmalısınız. Gün içinde mümkün olduğu kadar zaten bol bol su tüketin. Serin bir suyla mümkünse eğer duş almayı da unutmayın. Kolaylıklar diliyorum bugün içinde ama yarın rahatlıyoruz, merak etmeyin.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin

0: dört bir yanında güvenle.
1: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
0: Prime Computers'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

0: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bitir. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

3 Temmuz 2026 Cuma bugün. Ben yavaş yavaş müsaade istiyorum. Sıcak bir gün bizi bekliyor. Sabahtan beri uzmanların uyarılarını, klimanın nasıl kullanılması gerektiğini, sıcak çarpmasına karşı neler yapılması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Umarım bir faydam olmuştur. Bu arada sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatacağım gitmeden. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Eskişehir'deki dinleyicilerimiz artık radyo frekansımızdan 96.0'dan canlı yayınlarımızı dinleyebiliyorlar ve canlı yayınlarımızı sadece radyonuzdan değil elbette kralmusic.com.tr'den de dinleyebileceğinizi hatırlatmak istiyorum ve gidiyorum. Yarından itibaren sıcaklıkların düşeceğini de hatırlatmak istiyorum.

Bu böyle gitmeyecek, merak etmeyin ve endişelenmeyin. En azından hafta sonu bir nefes alacağız diye anladım ben uzmanların açıklamalarından. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu ve Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu. Öykü Güler Sönmez ben de gittim. Harika bir cuma geçirin. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: Sızlı.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 3 Temmuz Cuma, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. TRT Haber'in manşetiyle başlayalım. Memur ve emeklinin gözü enflasyon verisinde. Bu haber şu dakikalarda pek çok sitede manşette. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları bugün saat 10'da açıklanacak. Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için de %12,41'lik artış şimdiden netleşti. NATO öncesi Trump'la zirve sabahta dikkat çeken başlık Ankara'da. Tarihi NATO zirvesinden önce Erdoğan ve Trump baş başa görüşecek. Ankara kulislerinde Trump'ın ziyareti Türkiye'ye verdiği önemin yanı sıra Erdoğan'la samimi ilişkisinin yansıması olarak da değerlendiriliyor. Havacılıktaki devrime tapkan örneği Milliyet'in manşeti bugün. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, NATO Parlamenter Zirvesi'ne katılan meclis başkanlarına yenilikçi projelerini satranç ustası Kasparov'un hayatı ve Tom Cruise'un kült tapkan filminden örneklerle anlattı. İstanbul'da meclis başkanlarına sunum yapan Bayraktar, Kızıl Elma'nın misyonunu 20 yıl önce Kasparov'u yenen makine örneğiyle şöyle anlattı. Buzdolabı büyüklüğünde bir makine Kasparov'u yendi. O günden sonra artık cep telefonum bile Kasparov'u yenebiliyor. Burada hava aracının içinde insan yok. Pilotlu bir savaş uçağının yapabildiğinden daha fazlasını yapabiliyor ve çok daha ucuz uçak. İnsan unsuru gerçekte en maliyetli kalemdir. Son Top Gun filmi neydi? İnsanın gücünün makineyi yeneceğiydi. Hayır, öyle değil, çünkü makine bunu yapıyor, dedi. Özlem Anne'ye bunu anlatın, Hürriyet'in manşeti. Ayrıntısı şöyle haberin: alkollü ve ehliyetsiz sürücü Cüneyt Bargın, 10 yaşındaki Abdülbaki Alperen Cella'da çarpıp öldürdü. 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı, 3 ay sonra serbest kaldı. Alperen'in annesi karara isyan etti. Hürriyet'te logonun hemen altında dikkat çeken başlıksa üniversiteye dönüş için büyük af. AK Parti herkesi kapsayan bir öğrenci affı teklifini meclise sundu. 2022 yılındaki aftan yararlananlar kapsam dışı bırakılacak. Komedyen Deniz Göktaş gözaltında. Habertürk'ten aktaralım detayı. Pek çok sitede dikkat çekiyor bu haber. Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Dün yurt dışından dönen Göktaş havalimanında gözaltına alındı. Bugün de saat 10.30'da hakim karşısına çıkarılması bekleniyor. Aselsan Amerikan fonuna satılıyor. Sözcünün manşeti. SP lideri Mahmut Arıkan'dan 35 milyar dolarlık iddia. Arıkan, varlık devi BlackRock'un Aselsan'a talip olduğunu, Amerikan Büyükelçisi Barack'ın devreye girdiğini öne sürdü. Milli değerimizi Trump'a mı hediye edeceksiniz diye sordu. Ve ona haber, Ekrem İmamoğlu'nu bırakmam, Mansur Yavaş olmadan da yol yürümem. Dikkat çeken başlık, Özgür Özel Silivri'deki Marmara cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile arasında ayrılık olduğu yönündeki iddiaları reddetti. İmamoğlu'nu bu hafta ziyaret etmeyi planladığını belirten Özel, Ekrem İmamoğlu'nu bırakmam, Mansur Yavaş olmadan da yol yürümem dedi.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Geride Kızılcahamam.

0: Çorum-Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ile 77. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Evet, birlikteliğimiz başladı. Ben Arzu Kaya. 2 saat boyunca sizlerleyim. Bugün 3 Temmuz 2026 Cuma, haftanın en sevilen günündeyiz. Diğer günlere göre kendimizi çok daha iyi hissettiğimiz günün sabahı. Enerjinizi yükseltmek, daha da iyi hissetmek istiyorsanız radyolarınızda kalın. Çünkü hem size çok güzel şarkılar çalacağım hem de sizlere sürprizim var. Aranızdan bir kişi İstanbul'un en büyük tema parkına 4 kişilik giriş davetiyesi kazanacak. Kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun, birazdan yarışmam başlayacak. Günaydın Türkiye.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunun sonuna geliyoruz. Bu akşam saat 21'de Avustralya-Mısır mücadelesi var. Gece 1'de Arjantin Yeşilburun Adaları ile karşılaşacak. Saatler gece 4.30'u gösterdiğinde ise Kolombiya-Gana mücadelesi başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Ziraat yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraat'ten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankartın jest oldu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

Evet, Pop'un Kralı'nda yarışma zamanı. Kazanmaya hazır mısınız? O halde dinleyin. Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı Vialand'de aranızdan bir kişi 4 kişilik giriş davetiyesi kazanacak. Vialand'de girdiğiniz dakikadan itibaren inanılmaz eğleneceksiniz. Mesela dünyanın en iyi 4. roller coaster'ı seçilen Nefes Kesen 3 saniyede 110 km hıza ulaşıyor. Çok keyifli ve çok heyecanlı. Bir de Vialand 300

360 Plus baş döndüren eğlencesiyle 360 derece bir deneyim sunuyor. Manzaranın tadını çıkartmak isteyenlerin yanı sıra macera perest misafirlere adrenalin dolu anlar yaşatıyor. Yani anlayacağınız çok eğleneceksiniz. Vialand Tema Park'a davetiye kazanmak için yapmanız gereken çok basit: 0533 781 74 74'e adını, soyadını ve iletişim bilgilerini yazıp gönderen 5. kişi davetiyenin sahibi olacak. Bol şanslar hepinize. Yarışma başlıyor.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Sıcaklıklar hız kesmeden devam ediyor. Bayağı bunaldık öyle değil mi? Ama size güzel bir haberim var. Hafta sonu Poyraz geliyor. Yurt genelinde Poyraz serinliği ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yani anlayacağınız hafta sonu biraz serinleyeceğiz, ferahlayacağız. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Gün aydın, en keyifli şarkılar eşliğinde devam ediyoruz. Sizlerden hafta boyunca en çok istek alanlardan biri Elif Buse Doğan. Yangın.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla sabah kuşağı devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral
4: pop. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'dan.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
10: Happy.

Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Evet, yarışmamız sonuçlandı. Sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum. Acaba kim kazandı? Violent Tema Park'a 4 kişilik giriş davetiyesi kazanan dinleyicimiz Murat İştipli. Tebrik ediyorum Murat. Gün boyu sizlere iyi eğlenceler diliyorum. Kazanamayan dinleyicilerimiz lütfen üzülmeyin. Çünkü her an Kral Pop Radyo'da davetiye kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Bu yüzden kulağınız bizde olsun. Keyifli bir cuma sabahı Umur Doma ve Hande Ünsal işbirliğiyle devam ediyor. Gel.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava bulutlanıyor. İç Anadolu yine çok sıcak. Ege'de karayel, Akdeniz'de lodos zaman zaman sert esiyor. Akdeniz'de yüksek nemle sıcak çarpması riski artıyor. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatı ise kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop,
2: kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Günah benim. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Bugün Cuma, en sevdiğimiz günün sabahında çok keyifli şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Bazen tek bir şarkı bütün günün havasını değiştirebilir. Bakalım sıradaki şarkı sizin bugünkü favoriniz olacak mı? Ben sizin yerinizde olsaydım radyomun sesini biraz daha yükseltirdim. Serkan Nişancı konuğumuz. Eller

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
10: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
11: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
12: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
13: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
14: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Pop'un kralında müzik dünyasına bakalım neler oluyor. Aydilge'den yeni haberler var. Yine hayranlarını coşturacak Aranan Yaz şarkısını yayımladı. Üstelik bu sefer tek başına değil. Aydilge'nin tam bir kız neşesi enerjisi veren Idıdıdı adlı şarkısına dijital çağın sevilen genç sesleri Yaren Özaydın ve Hey Ben Sena eşlik ediyor. Şarkının söz ve bestesi Aydilge'ye ait. Idıdıdı toplumsal güzellik algılarını, maddi statü göstergelerini ve bitme

pek bilmeyen ego savaşlarını ıdısını dıdısını diyerek tek kalemde çöpe atıyor. Çok keyifli bir şarkı. Bol dinleyeni olsun diyelim. Ayrıntılar için kralmüzik.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasına tıklayabilirsiniz.

Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Evet, bu arada WhatsApp'a kullanıcı adı özelliği geldi, bunu hatırlatmak istiyorum. Karşı tarafa telefon numaranızı vermenize gerek kalmayacak. Kullanıcı adınızı söylemeniz yeterli. Bu çok büyük bir kolaylık olmadı mı? Ben bu özelliği çok sevdim. Özellik telefonlara kademeli olarak gelecek, bir kontrol edebilirsiniz ayarlardan. Eğer özelliği kullanabiliyorsanız bir an önce kullanıcı adınızı oluşturun. Pop'un kralında yine şahane bir şarkıyla devam ediyoruz bu güzel cuma sabahına. Semih Cenk, Çıkmaz Bir Sokakta.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve

0: giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat, emeklilik,
1: herkese iyi gelecek. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
2: Gazoz. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

bir cuma sabahını daha birlikte güzelleştirdik. Bize eşlik eden tüm dinleyicilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Evet, yarın cumartesi ve saatler 11'i gösterdiğinde ben Arzu Kaya mikrofonda olacağım. Hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yarın saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkı Kral Pop Radyo Top 20 listesinin geri sayımı olacak. Sakın kaçırmayın. Yarına kadar görüşünceye dek mutluluk, sağlık ve huzur diliyorum sizlere. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Mutlu cumalar Türkiye. Hoşça kalın.

0: Doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Slovakya kampında ilk hazırlık maçından galip ayrıldı. Siyah beyazlılar Macar ekip Girmort'u 2-1 yendi. Beşiktaş'ta sezonun ilk transferi de tamamlandı. Siyah beyazlılar Kasum Kuattara'yı renklerine bağladı. 21 yaşındaki sol bekle 4 sezonluk sözleşme imzalandı. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İspanya Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Hırvatistan'ı 2-1 yenen Portekiz de son 16 turuna yükseldi. Portekiz İspanya ile eşleşti. 12 dev adam basketbol Dünya Kupası elemelerinde namağlup ilerleyişini sürdürdü. Milliler Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi ve grup liderliğini garantiledi. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Pop, pop,
2: yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.

0: yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında ise kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop,
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Gerede istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ile 77. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz, Bankam Tombank kartıma bir.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişi

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Tek reklam. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
1: Tek reklam.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle Hücre Teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly Blue.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankartın jest oldu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Kral Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 3 Temmuz Cuma, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu. İşçi ve Bağkur emeklisi %17,76, memur ve memur emeklisi %13,52 zam alacak. Meclise sunulan en düşük emekli maaşı teklifinde ise değişiklik yapılmadı. En düşük emekli maaşı 23.552 lira olarak belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde sahte kimlik operasyonu düzenlendi. Nüfus müdürlüklerindeki bazı görevlilerin aranma kaydı bulunan kişilere sahte kimlik belgesi düzenlediği ve bu belgelerle tapu devri yapmaya çalıştıkları belirlendi. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş adliyeye sevk edildi. Göktaş hakkında Ölü Deniz isimli stand-up gösterisi nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Başkent'te NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. 7 Temmuz'da başlayacak kritik zirvenin en önemli konuğu Amerikan Başkanı Trump. Trump Ankara'ya yaklaşık 1000 kişilik ekiple gelecek. Anıtkabir ziyareti sonrası Beştepe'ye geçecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı yapacak. Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafede patlama meydana geldi. En az 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Patlamaya el yapımı bombanın neden olduğu belirlendi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık fazla değişmiyor ama hafta sonu kuzey kesimlerde serinleme olacak. Bugün İstanbul ve Antalya parçalı bulutlu 31, Ankara ve Bursa az bulutlu 33, İzmir güneşli 35 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: sunar.
1: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İspanya Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Hırvatistan'ı 2-1 yenen Portekiz de son 16 turuna yükseldi. Portekiz İspanya ile eşleşti. Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı sürüyor. Bu akşam saat 21'de Avustralya-Mısır mücadelesi var. Gece 1'de Arjantin-Yeşil Burun.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunun sonuna geliyoruz. Bu akşam saat 21'de Avustralya-Mısır mücadelesi var. Gece 1'de Arjantin Yeşilburun Adaları ile karşılaşacak. Saatler gece 4.30'u gösterdiğinde ise Kolombiya-Gana mücadelesi başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

Sabahlarınız. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Pepsi Pro

0: Akdeniz'de lodos zaman zaman sert esiyor. Akdeniz'de yüksek nemle sıcak çarpması riski artıyor. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında ise kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Marmara'da hava bulutlanıyor. İç Anadolu yine çok sıcak. Ege'de karayel.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1962'de Şili'de düzenlenen Dünya Kupası fazlasıyla sert geçti. Şili ve İtalya arasındaki sert maç sonrası Şili'deki birçok dükkana İtalyanlar giremez ifadeleri asıldı. Kupadaki ilk 12 maçta 37 futbolcu sakatlandı. Brezilya'nın yıldız futbolcusu Pele, ikinci maçında sakatlandı ve kupaya veda etti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tom Bank kartıma gir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Peugeot Rifter ile tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detay

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı sürüyor. Bu akşam saat 21'de Avustralya-Mısır mücadelesi var. Gece 1'de Arjantin Yeşil Burun adalarıyla karşılaşacak. Saat 4.30'da ise Kolombiya-Gana maçı oynanacak. 12 dev adam basketbol Dünya Kupası elemelerinde namağlup ilerleyişini sürdürdü. Milliler Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi ve grup liderliğini garantiledi. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün başlıyor. Resmi açılış programı saat 18'de Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşecek. Güreşlere 40'ı baş pehlivan, toplam 840 pehlivan katılacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Gerede istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ile 77. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sunuyor.

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım net, Sigortam.net. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın? Uygun musun? Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var. ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bankam Tombank kartım hadi. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
7: Hepsi burada, hepsi.
8: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
9: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalık

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 3 Temmuz Cuma. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı. Can Ağbaba'nın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu belirtiliyor. Dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Göktaş hakkında Ölü Deniz isimli stand-up gösterisi nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşti. TÜİK verilerine göre Haziran ayında enflasyon aylık 0,99, yıllık %32,11 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz zammı %17,76, memur zammı ise %13,52 olarak gerçekleşti. Akaryakıtta Eşel Mobil sistemi 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılacak. Cumhurbaşkanı kararına göre rafineri fiyatında artış olursa ÖTV tutarı düşürülecek. Bir diğer Cumhurbaşkanı kararıyla sigaraya uygulanan ÖTV oranı da %45'ten %42'ye düşürüldü. Paket başına alınan maktu vergi tutarı ise arttırıldı. İran'da Amerikan saldırılarında öldürülen dini lider Ali Hamenei'nin cenazesi törenin başlayacağı camiye götürüldü. Cenaze öncesi binler naaşı görmek için başkent Tahran'da toplandı. Yarın başlayacak cenaze töreni 9 Temmuz'da Meşet'te sona erecek. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzey kesimlere yağış geliyor. Sıcaklık batı ve iç kesimlerde 4-5 derece azalacak. Yarın İstanbul ve Bursa yer yer sağanak yağışlı 29, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir güneşli 35, Antalya parçalı bulutlu 35 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Marmara'da hava bulutlanıyor. İç Anadolu yine çok sıcak. Ege'de karayel, Akdeniz'de lodos zaman zaman sert esiyor. Akdeniz'de yüksek nemle sıcak çarpması riski artıyor. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısı ise kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sunar.
3: Dünya Kupası son 32 turunda 3 ülke kaldı. Ardından da son 16 heyecanına geçilecek. Dünün öne çıkan maçı şüphesiz Portekiz ile Hırvatistan arasındaydı. Ronaldo'nun mu, Modric'in mi, kimin veda edeceği, kimin devam edeceği konuşuluyordu. Kazanan Ronaldo oldu. Gol atmayı da başardı ve Dünya Kupası'nda eleme turlarında gol atmayı da başardı. 90+13'te iptal edilen o offside golü, toptaki çip teknolojisi offside'ı bize gösterdi. 2-1 kazandı.

Portekiz Hırvatistan'ı eledi, yoluna devam ediyor ve İspanya ile eşleşti. İspanya çok rahat bir şekilde kazandı. Dördüncü maçta da kalesinde gol görmedi. Oyarzabal'ın 2 ve Porro'nun 1 golüyle

0: Arkadaşlara bakalım nasıl bir hikaye ortaya çıkacak? Bir peri masalı bir kez daha görebilecek miyiz Yeşil Burnalıları tarafından? Bunu da öğrenmiş olacağız.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

3 Temmuz ve Cuma günündeyiz. Hafta sonuna en yakın olduğumuz gün ve saat 16 itibariyle haftanın yorgunluğuyla başladığımız Cuma öğleden sonrası, hafta sonu motivasyonunu da beraber yaşamaya başladığımız dakikalardayız. Herkese merhaba. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben. Önümüzdeki 2 saatinizde bizi hem hafta sonuna hazırlayacak hem bu haftanın yorgunluğuna iyi gelecek şarkılarım var paylaşacağım. Tabii gündemde konular var. O konulardan biri de bugün itibariyle sinema severler için yeni filmler eklendi. Detaylandıracağız. Bu hafta hangi filmleri sinema salonlarında izledik göz atacağız ve diğer konu başlıkları. Trafikteki dinleyicilerimiz iyi yolculuklar ve herkese iyi çalışmalar.

9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

getir. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: ...80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Günler öncesinden Ankara'da hararetli çalışmalar başladı. Dünya diplomasisinin en önemli zirvelerinden biri 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için başkentimiz Ankara'da hazırlıklar son aşamaya geldi ve beraberinde vatandaşlığımız için de bir dizi düzenleme var. 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek zirve için. Öncesinde bazı araçlar için park yasağı olan bölgelerden trafiğin kapalı olduğu bölgelere, motokuryeler için 6-9 Temmuz'larda girilmeyecek noktalara, 4-9 Temmuz tarihlerinde de park etmenin yasak olduğu bölgelere, ayrıca 5-10 Temmuz tarihleri arasında Ankara'ya giriş yapamayacak yakıt tankerleri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçlarda bu düzenlemeler kapsamında özel güzergahlarda belirlendi. Ankara'daki vatandaşlarımız için özellikle bu süreci yakından takip etmeleri gerekiyor. Hafta sonu itibariyle. Kral Pop Radyo'da Cuma günü öğleden sonrası şarkıları Çağla ve Doğu Sivek Seni Düşündüm'le devam ediyor. Şarkı yayınlandığı dönem itibariyle çok önemli başarılara imza attı. Keyifle dinlemeye devam ettiğimiz alternatiflerden.

Bu hafta sıcaklık rekorları kırıldı. Gölgede 40 dereceler ve beraberinde özellikle öğle saatlerinde aşırı sıcaklarla ilgili uyarılar hakimdi. Hafta sonu geldi. Hafta sonuyla da ilgili hafta ortası itibariyle meteoroloji kaynakları öngörüleri paylaşıldı. Sıcak hava etkisini bir parça da olsun geride bırakıyor. Yağışlı bir hafta sonu bizi bekliyor. Ülke genelinde aralıklı yağışlar söz konusu olacak. Hafta sonu planı yapacak vatandaşlarımız için yağış geliyor hatırlatmasını ben de eklemek istedim plan program için. Ayrıca sıcaklar da mevsim normallerine gerileyecek. Şimdi Pop'un kralında Derya Ulu ve yepyeni şarkısı Şımarık dinleyelim.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak

0: için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yılı aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: çok ağızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar.

0: sıcaklık rekorlarından bahsediyoruz ama Dünya Meteoroloji Örgütü'nün Haziran 2026 itibariyle güncellediği verilere de bir göz atalım. ABD'deki Kaliforniya Ölüm Vadisi'nde 1913 yılında ölçülen 56,7 derecelik dünyanın resmi en yüksek hava sıcaklığı rekoru hala kırılamadı. Ama son yıllarda aşırı sıcak hava dalgalarının etkisiyle de birçok ülkede ulusal rekorlar yenilendi. Çin 2023'te 52,2 derece, Fas 50,4 derece, ülkemizde ise geçtiğimiz yıl 50,5 derece ile tarihin en yüksek sıcaklıkları kaydedildi. Dünyanın en yüksek 20 ulusal sıcaklık rekorunun 9'u da Orta Doğu ülkelerine ait, genel bir veri paylaşımı. Özetle Haziran ayı itibariyle ölçülen en yüksek sıcaklıktaki rekor 56,7 derece ile Ölüm Vadisi Kaliforniya, ikinci sırada Kebili, 3'te Mitribah 54 derece ile 2016 yılında ölçülen en yüksek sıcaklıkla ilk 3'ü oluşturuyorlar rekor sıcaklıklarda. Bu genel bir hatırlatma oldu. Şimdi Kral Pop Radyo'da Tan Taşçı var.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava bulutlanıyor. İç Anadolu yine çok sıcak. Ege'de karayel, Akdeniz'de lodos zaman zaman sert esiyor. Akdeniz'de yüksek nemle sıcak çarpması riski artıyor. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında ise kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.

23 Temmuz ve Cuma günündeyiz. Hafta sonuna çok yakınız. Günün akşamına doğru ilerliyoruz. Yılın 184. günü ve 3 Temmuz doğum günü olan dinleyicilerimize sağlık en başta. Huzur, mutluluk, neşe, sevdiklerinizle nice güzel yıllar. İyi ki doğdunuz. Birazdan mesajlarınıza yer vereceğiz. 0533 781 74'te WhatsApp hattımız, gönderdiğiniz mesajları birazdan okuyacağım. Ardından bugün itibariyle vizyonun yeni filmleri var bakacağımız ve bu hafta hangi filmleri izledik sinema salonlarında en çok bir kez daha göz gezdireceğiz. Şimdi Blok 3 Poise ortaklığı Çok Güzel Gülüyorsun dinle.

0: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral pop. Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
1: Zazazoo. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES

0: fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
2: Tatil Sepeti. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
5: kazancım net Sigortam.net.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot garaj şoka
3: ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.

Ayşe İzmir'den canım kurbağama şarkı istiyorum diye gönderdiği mesajı not olarak da seni çok seviyorum iletmemizi istedi. Mesaj ulaşmıştır yerine. Vahit Bahçeşehir'den kafede oturuyorum denk geldim yazdım okursanız şarkıyı Elif için istiyorum diye gönderdiği mesajı. Bahar 3 gün sonra Almanya'dan abim geliyor. Murat abim ve yengem Aslı için şarkı istiyorum. Filiz Eskişehir'den artık 96 frekansında yolda dinliyoruz. Eşim Kadir'in doğum günü. Canım hayat arkadaşım seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. Mesajını paylaştı. Kadir'in doğum gününü biz de kutlayalım. Sefa Adana'dan sıcağın merkezinden selam herkese. Mahir abim ve Sedat'la dinliyoruz. Selamlar herkese diye bir kez daha eklemiş. Teşekkür ederiz. Bizden de size çok selamlar. Kral Pop Radyo'da APO var.

Otopsi filmi korku severler için bugün vizyonda. Gerilim türüyle uyur gezer var, çok konuşuldu özellikle son dönemde. Ölünün Laneti de korkuda yerli yapım bir diğer seçenek olarak karşınızda. Virginia Woolf'tan gece ve gündüz komediyi, romantik öğeleri ve tarihi bir düzeni bir arada sunan bir yapım. 1910 Londra'sında geçiyor. Dalga dramatik komedi ve müzikal türüyle de vizyonda yer aldı. Ayrıca bazı sinema salonlarında 2021 yılında izleyiciyle buluşan Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmi de yine izlenebilir seçenekler arasına eklendi bugün itibariyle. Şimdi Kral Pop Radyo'da Mela Bedel, iki tas çorba dinleyelim.

0: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden

0: keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Aksak bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Eti gong.
3: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartım hadi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde.

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünür.

0: frekans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca Gazoz.
5: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

Az önce sinema severler için bugünün yeni vizyon filmlerine baktık. Geride bırakmaya hazırlandığımız hafta içerisinde de Oyuncak Hikayesi 5 filmi ülkemizde en çok izlenen film. 2. sırada Saplantı, 3'te Dedektif Raptor, 4'te Backrooms ve 5. sırada da Supergirl filmleri var. Sinema severlerin geçtiğimiz hafta boyunca en çok izlediği ilk 5 film. Bugünkü yayınımızı tamamladık. Yarın saat 13'te Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımıyla Demir Ali Çelik ben eşlik edeceğim ve birazdan Bay J harika sohbeti şarkılarıyla burada olacağım.

0: Saat 21'de Avustralya-Mısır mücadelesi var. Gece 1'de Arjantin, Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak. Saat 4.30'da ise Kolombiya-Gana maçı oynanacak. Futbolun efsanesi Pele'nin 1958 Dünya Kupası finalinde giydiği tarihi forma 6 milyon dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu. New York'taki ünlü Sotheby's müzayede evinde 16 Temmuz'a kadar açık artırmaya çıkarılan forma için gelen teklifler şimdiden dudak uçuklatıyor. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde heyecan başladı. Kırkpınar'ın baş pehlivanı 3 gün sürecek kıyasıya mücadelenin ardından pazar günü belli olacak. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Marmara'da hava bulutlanıyor. İç Anadolu yine çok sıcak. Ege'de karayel, Akdeniz'de lodos zaman zaman sert esiyor. Akdeniz'de yüksek nemle sıcak çarpması riski artıyor. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatı ise kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Gerede istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ile 77. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Pop Radyo'da bu frekansta yıllardır yayındayım. Ve en çok dinlenilen akşam şovu olmayı başardım. Ve beni neden seviyorsunuz? Onu söyleyeyim, biliyor musunuz neden sevdiğinizi? Evet, belki bir takım ciddi medya mensupları gibi size jeopolitik, konjonktür veya reptilyanların idaresi altında o veya göktaşı dünyaya yaklaşıyor gibi şeyler anlatmıyorum. Benim daha net olaylarım var. Ve bir tanesi 2025 gelir vergimin hala 35 bin lirasını ödemedim. Misal. Bir de maaş günüm ayın 5'i olduğu için ve bu pazar gününe denk geliyor. Karımla evde ekmek arası ketçaplı makarna yiyeceğiz pazar günü. Karıma üniversite 1. sınıf 6 kişi aynı evde kalıyoruz havası yaşatmaya çalışıyorum. Gençlik beni genç sansın diye. Hayat pahalılığı konusunda hiç bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum. Eskiden şak diye öderdim elektrik faturasını. En fazla 15 gün falan geciktirdim. Neticede radyo sunucusuyum. Yani bir takım terslikler hep oldu ama... Antrikot mu istiyorsun hayatım? Şak alırdım iki dilim. İki dilim. Abartmayalım. Et fiyatları biraz ucuzladı sanki Bayce. Siz öyle diyorsanız öyledir ama hayat benden o ucuzlamış kısmı başka bir şekilde alıyor mutlaka. Evet. Neyse ki emekliye %17 ara zam yapılacakmış. Kayınpederle kayınvalideyle daha fazla tırtıklama imkanı olacak benim için de. Tırtıklama mı Bayce? Evet, tırtıklama canım. Ya bu eskiler çok bomba ya. Aradık geçen gün karımın babasını, şak 2000 euro yolladı. Hepsini karım aldı. Hevesim kursağımda kaldı ama... Tabii canım, yani gelir vergisi, borç bakiyesi kimin umurunda? Plaj havlularında ve yelpazelerde indirim varken... Değil mi? Değil mi? Aşkım dedi bana. 3 alana bir tanesi bedavaydı. 30 tane aldım. 10 tane bedavaya plaj havlumuz oldu. Ölene kadar havlumuz var artık. Baby dedim, bu alışverişle beraber ölüm tarihimi yakınlaştırdığın için iki tanesini ancak kullanırım, belki kullanmam. Kötü olan haciz geldiği zaman kimse o havluları almıyor. Benim laptop gidiyor, anladın mı? O açıdan... Geçen gün gelir vergimin bir kısmını ödeyemediğimi söyledikten hemen sonra bana Eylül'de evlilik yıl dönümünde nereye gideceğimizi sordu. Ben de vergi dairesi dedim. Küstü benimle. Yok dedim, bu defa benimle geliyorsun ve memurun yüz ifadesini beraber göreceğiz. Benimle birlikte göreceksin, bu tek bir kişi için çok fazla yük. Abi diyecek, 35 bin lirayı 4 ayda toparlayamadın mı ya? Millet bir gece yemeğe çıkıp harcıyor bu parayı. Ben de diyeceğim ki bu insan...

insanların telefon numarası var mı? Arkadaş olmak istiyorum. Kim bu insanlar bir gecede? Yemeğe. Kötü olan arkadaşlarım çok zengin. Sağ olsunlar. Sık sık hesabı ödüyorlar. Daha dün plajda kankam Americano ısmarladı. Şey de diyemiyorsun ki bu arkadaşlara. Kankalar, kankalar. Bir süre ben sizinle birlikte hiçbir yere gelmeyeyim. Siz sanki ben varmışım gibi, bana bir şey ısmarlıyormuş gibi bir kutuya koyun Americano parasını. 35 bin lira olunca beni arayın, gene çıkarız beraber bir yerlere. Hiç şunu yaşamadım. Biri gidip vergimi ödemedi benden habersiz. Mesela annem mesaj yazmış bugün, sağ olsun. Bir anne için diyor, evladının mutlu olmasından daha önemli bir şey olamaz diyor. Tamam mı? Çok güzel, çok güzel. Buraya kadar problem yok gibi görünüyor. Ama size biraz daha bilgi vereyim. Annem milyoner ve vergi borcum olduğunu biliyor. Yani bu durumda düşüncesi şu olmalı diye düşünüyorum. Benim evladım en ucuza nasıl ve ne kadar mutlu olur? Herhalde böyle düşünüyor. En ucuza böyle. Neyse arkadaşlar, başımın üstünde yeri var anamın ya. Kadın 86 yaşında, daha önünde uzun bir ömür var. 350 milyon TL, 12 daire ve 4 tane dükkan dediğim, bir bakmışsınız gitmiş. Kadın haklı, hazıra daha dayanmaz. Ben şimdi yayına devam ediyorum. Belki performans primi diye bir şey verirler, ne bileyim. Olmazsa da ayın 5'i pazar. Dediğim gibi evde ketçaplı makarnaya ekmek banıp Adana'da İtalyan mutfağı diyeceğiz. Evet. Hibrit hibrit. Amerikan İtalyan. Sonuçta fakirlik aynı fakirlik, ama sunumu biraz değiştirince insanın morali düzeliyor. Kral Pop'tasınız, ayrılmayın millet.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunun sonuna geliyoruz. Bu akşam saat 21'de Avustralya-Mısır mücadelesi var. Gece 1'de Arjantin Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak. Saatler gece 4.30'u gösterdiğinde ise Kolombiya-Gana mücadelesi başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral
3: pop. Paketiniz var.
4: Aa, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Bizsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var. Aa.

0: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de.
1: Chery. Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Yaz coşkusu vatanda. 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
5: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
12: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
13: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Top, top.

Umarım iyisinizdir. İyisiniz, iyisiniz. Maşallah yanaklar kırmızı, gözler ışıl ışıl. Size bir şey değil mi? Şükür demek lazım. İnsanların büyük bölümü işe yaramaz. Siz harikasınız. Acaba diyorum bazen böyle şeyler söylediğim zaman şu an beni dinleyenlerden biri gidip dinlemeyenlere ispiyonlar mı söylediklerini? Size işe yaramaz, bize harika dedi. Öyle değil be kral. Henüz beni Bay J'yi keşfedememiş nice güzel insan var bu dünyada. Evet. Yaz nasıl geçiyor? Ben gençken okul kapansın da rezalet bir yaz geçirmeye razıydım. Size o oluyor mu çocuklar? He? Böyle açık rögardan lağıma düşüp bacağımı kırayım, bir ay yatayım, yeter ki matematik sınavına çalışmak zorunda kalmayayım. O kafadaydım ben. Şu X, X var ya, X'i bulma sevdası hiç bitmedi ya. Matematikte 12 yıl X arıyoruz ya. Kim kaybetti bu X'i? Gerçek hayatta manavdan bana X karekök kadar elma verir misin diyen bir gün de. Manav doğal olarak X'i buldun mu ki kanka diyecek. Sen de diyecek ki yok be abi, kim?

0: bulmuş gibi biz bulalım ikisi ya. Bir Elon Musk diye bir herif bulmuş. Onun da 1.1 trilyon doları var herhalde. Piyango ona çıktı yani.
1: Bugün bana sorsalar, 55 yaşındayım. Tekrar okula mı dönmek istersin? Yoksa antik Mısır'da piramitlere taş taşıyan 33 yaşında hayatını kaybedecek bir köle mi olmak istersin? Hiç düşünmem. Bana oradan bir firavun bulun, etek giyip yelpaze sallamaya hazırım. Öldüğünde de onunla beraber gömsünler hizmetkarı olarak. En azından orada mesai bitince kırbaç bitiyor. Okuldan eve geliyorsun, bir de ev ödevi diye ikinci bir kırbaç. Yıllarca musluğun biri havuzu 5 saatte doldurur, diğeri 3 saatte boşaltır problemi çözdük. Ben şimdi 55 yaşındayım, Bodrum'da yaşıyorum. Havuz dolu ortalık. Şu yaşa geldim, daha bir kere aynı anda hem dolan hem boşalan gerzek bir havuz görmedim. Ama tesisatçı çağırınca 15 bin lira almayı biliyor. Okul bunu öğretmedi bize. He? Hadi bakalım, hayata hazırlamak derken. Geçen gün bir haber okudum ve bu haberi karımla paylaştım. Ve bunun sonucunda gelişen olaylar dizisi yüzünden bir daha evde çok aşırı gerekli olmadıkça, mesela kolum koptu, hastaneye götürülmem gerekiyor falan gibi bir şey konuşmamaya karar verdim. Şimdi haber şuydu: Maldivlerin son 24 yılı. 24 sene sonra gerçekten Maldivlerin %80'i sular altında kalacak ve kullanılmaz hale gelecek. Karım ne dedi? O zaman bir an evvel gidelim aşkım. Ben vergi borcum için kaynak kovalarken sırf okyanusta bir ada batıyor diye imkanlarımı seferber edip tatil kasamam. Ne halleri varsa görsen sandal yapsınlar. Sandal inşa etsinler. İki kişi uçak bileti 235 bin lira arkadaşlar. Yani otel dünya kadar... Ya bugün Çeşme'de iki kişi bir akşam yemeği olabilir. Bende yok agacım. Bende yok. Yani neyse, kısa keseceğim. 450 bin lira tutuyor iki kişi ve durumlar hiç hoş değil. Hani belki Temmuz ara zammı alırsak %2300. O oranlarda Maldivlerin son 24 senesi. İyi tamam dedim. 23 sene sonra gideriz, tamam mı? Kapanmadan gideriz. Acelesi yok. Kral Pop Radyo burası.

0: Selam millet, Bay J konuşuyor. İyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Yaz ortasına doğru ilerliyoruz. Bence artık plaja düzgün bir vücutla çıkma hazırlıkları ve çalışmalarını boş verin. Ha? Yani şu noktada, hani bilmiyorum uzmanlar benimle hemfikir olur mu ama denizin ve kumun tadını göbek katlarınızla sohbet ederek çıkartmak daha akıllıca görünüyor. Şimdi bu saatten sonra nereye, Eylül'e mi hazır olacaksınız? Ay üzülmeyin, ben de yetişemedim. Hatta şu anda zayıflama iğnesi kullanıyorum.
1: Ama Bayşe, her yerde zararları ve tehlikelerinden bahsediyorlar.
0: Hadi sanki kendinden 15 yaş küçük kadınla evli olan sizsiniz. Bunu yapmak zorundayım, anlamıyor musunuz? Bir de etrafım hep sosyete, onlar da yapıyor. Olmadı, cemiyette kim var kim yok, hep beraber ölür gideriz. Ne yapayım, ne yapayım? İşin komik tarafı, bu iğneler ucuz da değil. Yani sosyete çıldırdı yani. Herkes birbirine eczacı numarası paslıyor. Eskiden zenginliğin göstergesi lüks arabaydı, bodrumda tekneydi falan. Şimdi gösterge ne biliyor musun? Aşırı zayıf olmak ve sürekli midesi bulanıyormuş gibi dolaşmak. Ortamlara akıyorsun, herkesin yüzü sapsarı, gözler çökmüş, önündeki salatayı çatalla dürtüklüyor. Niye? İğne vurulmuş. Eskiden bu görüntüye Allah şifa versin. Eridi bitti adam denirdi. Şimdi vay be, parayı buldu, iğneye başlamış. Fakir adam midesini bozar, zengin adam parasıyla midesini bulandırır gibi böyle yeni bir gerçeklik yaşıyoruz an itibarıyla. Bir de bu iğnelerin yan etkisi vardı. Herkes birbirine soruyor, uzun vadede bir zararı var mı acaba? Ya kardeş... Sen her gece saat 23'te eve çift lavaşlı Adana dürüm söyleyip onu gömüp üstüne künefe yiyen adamsın. Sana iğnenin uzun vadede zararı koyar mı? Sen zaten kendi kendine organik bir biyolojik silah gibi yaşıyordun hayatını. Şimdi iğne vurulunca herkes bir kibarlaştı. Herkes organik tarım gurusu oldu. Korkum şu, 10 yıl sonra bu iğneyi vuranların hepsi yürüyen zombiye dönecek. Sokakta yürürken birbirimize çok güzel zayıflamışsın. İğneyi nereden aldın diye hırıldayacak. Ne gülüyorsunuz? Ne gülüyorsunuz? Covid aşısının sonuçlarını öngörebildik mi? Ha, kalp krizi, inme, patır patır döküldü insanlar. Patır patır. Yani ben İtalyan vatandaşıyım ama Roma'da doğmadım. Şişli bebesiyim. Yani pasaport İtalya, alışkanlıklar Türk. Abicim biz Türk'üz. Tamam mı kral? Bak bizim bütün sosyal hayatımız yemek üzerine kurulu. Öyle. Arkadaşınla buluşursun, bir şeyler yiyelim. İş yaparsın, yemekte konuşalım. Cenazeye gidersin, pide dağıtırlar, helva dağıtırlar. Düğüne gidersin, keşkek verirler. Şimdi iğneyi vurulan adam hayattan istifa etmiş gibi geziyor. Adamı çağırıyorsun, gel bir ocakbaşı yapalım. Ha? Adam geliyor, tabağa bakıyor. Ben...

Kum iğne beni kilitledi diyor. Senin ruhun kilitlenmiş. Masada yaprak sarması duruyor. Adam sanki nükleer atığa bakarmış gibi bakıyor arkadaşlar. İğne kilo verdirmiyor. Seni direkt hayata karşı soğutmuyor. Bak Hande Erçel'i beğenmeyebilirsin. Senin zevkin senin gözün. Ama yaprak sarmaya hayır dediğin noktada durum psikiyatrik kanka. Ha. Bakın elimi geçtim, Bodrum'da yaşıyorum. Her gün yeni bir zayıflama trendi görüyorum. Yok aralıklı oruç, yok alkali beslenme, yok göbeğe iğne filan. Dinleyiciler, arabasında göbeğini içerek çekerek beni dinleyen abilerim, ablalarım. Parayı iğneye vereceğinize, o parayı gidin bana verin. Ben her yemek yemek istediğinizde gelip elinize vursam daha ucuza gelir. Daha etkili olur. Sıradaki şarkıyı bu akşam da canım mantı çektiği halde iğne yüzünden ılık su içebilen o gizli sosyeteye gönderiyorum. Hadi bakalım.

0: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Vakıf Bank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıf Bank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Vatan.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: ise vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot garaj yapı
1: ekspertiz. Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de. TEB o kadar iyi
5: ki TEB. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

Pop Radyo'da akşam trafiğinin en zor saatinde Bay J Show'a hoş geldiniz millet. Şimdi öndeki Z kuşağı çocukları ve arkadaki tecrübeli abilerim bana bakıp şöyle düşünüyor olabilir. Ya Bay J, stüdyoda herkesin huyuna suyuna gidiyorsun. Çok politik bir insandırsın. Haklısınız, nefret edilmemek gibi bir kaygım yok ama çünkü ben o noktayı Bodrum'a taşındığım gün çoktan açtım. Benim gözümde insan insandır abi. Siyahla beyaz arasında bir fark yok. Kafkas ırk, siyah ırk. İnsanları ayıran kişi insan kelimesinin sözlük anlamını unutmuş demek. Kadınla erkek arasında da bir fark yoktur. Hatta siz Macar dersiniz, ben Avusturyalı derim. Ki burada yıkılmış bir imparatorluk üzerinden Orta Avrupa tarihine yaptım. Entelektüel göndermeyi umarım ve entel abilerim, ablalarım yakalamıştır. Entel ve abilerim, ablalarım pek durmuyor. Fark ettiniz mi? Bir sakinlik var. Gelin görün ki bu kadar hümanist biri olmama rağmen ben bile zamanında büyük çuvalladım. Size ilk eşim hamileyken tam doğum sancılarının eşiğinde kadının gözünün içine bakıp hayatım sanki sen biraz kilo mu aldın, bir dombişlik var gibi bir şey söyledim. Yani şaka her zaman her yerde yemiyor. Öyle bir nefret dalgası aldım ki o gün bugündür eşlerim hala hep nefret ediyor bana. Sıradaki eşim etmesin be. Son dönemece geldim artık, çok yaşlandım ya. Hiçbir şey beni korkutmuyor artık. Doktorlar bile. Evet, lafı doktora getireceğim çünkü geçen yıl istatistik okudum. Tüylerim diken diken oldu. Çok fazla ters ameliyat gerçekleşiyormuş. Geçen yıl mesela 150 tane ters ameliyat gerçekleşmiş. Yani tıp literatüründe milyonda bir olması gereken olay. Bizde bildiğin seri üretim. Ya bu ne demek biliyor musun? Doktor değilim ama basit bir mantıkla. Yanlış kol, yanlış bacak. Bu kadar basit. Ben de bir şey söyleyeyim mi? Eğer ben hasta olsam ve yarın dizimden ameliyata girecek olsam o masaya yatmadan önce sağlam bacağıma keçeli kalemle bir çarpı işareti koyarım. Altına da şöyle yazarım. Sevgili doktor. Öncelikle hayırlı ameliyatlar diliyorum. Bu bacak. Allah'tan vallahi hayatım boyunca hiçbir problem çıkartmadı. Kıtırt sesi bile gelmedi. Masanın diğer tarafına. Hadi canım. Yazmaya devam ederim. Eğer şu an bu yazıyı okuyorsanız. Siz berbat bir doktorsunuz. Lütfen beni hemen uyandırın. Aramızda kalacak. Şikayet etmeyeceğim. Çünkü biliyorsun sevgi her şeyin çözümüdür derler. Ama bu ameliyat masasında sökmüyor. Şimdi bu vakaların bir kısmı da %10 kadarı üroloji alanında olmuş arkadaşlar. Şimdi matematik dehası değilim ama kabaca hesaplarsak 15 tane falan yapıyor. Belki de 15,5'tür bilmiyorum. O buçuk olan da muhtemelen hatalı bir sünnet falan. Bilmiyorum ne olduğunu bilmiyorum. Düşünsene ameliyathanede tam 15 defa şu diyalog yaşanmış. Yani doktor bey, yani siz şimdi bana birinin tümörlü olduğunu söylüyorsunuz ve şu an elinizdeki o kesip aldığı benim sağlam ve iyi olan doktorun da İspanyol olduğunu hayal edelim. Ay caramba las cojones ay diye feryat edin. Gerçi İspanyollar da en berbat artikülasyon bozukluğu bile kulağa çekici gelebiliyor, biliyor musun? Adamların S harfli sendromu. Barcelona yerine Barcelona diyorlar ya. Her şey default olarak seksi geliyor. Ama ya ameliyathanede öyle değil. Peki. Peki o zaman sıradaki şarkıyı illa bir yere mi bağlamam gerekiyor? Yani illa radyo sunuculuğu el kitabının ikinci maddesi diye ben bunu yapmak zorundayım. Sıradaki şarkı ameliyata girmeden önce bacaklarını kontrol eden dinleyicilere gelsin, ayrılmayın.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 3 Temmuz Cuma, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekli zammı da belli oldu. ntv.com.tr ile başlayalım. TÜİK verilerine göre Haziran ayında enflasyon aylık 0,99, yıllık %32,11 oldu. SSK ve Bağkur emeklerinin Temmuz zammı %17,76, memur zammı ise %13,52 olarak gerçekleşti. İş yeri ve konut kiralarında uygulanacak zam tavanı da %32,03 oldu. Geçelim trthaber.com'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz ifadelerini kullandı. Habertürk.com'la devam edelim. Dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde Göktaş, inançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur dedi. Hakaret suçlamasını da kabul etmedi. İstanbul merkezli 8 ilde sahte kimlik operasyonu düzenlendi. Nüfus müdürlüklerindeki bazı görevlilerin aranma kaydı bulunan kişilere sahte kimlik belgesi düzenlediği ve bu belgelerle tapu devri yapmaya çalıştıkları tespit edildi. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi diye yazıyor sabah.com.tr'de. İran'da Amerikan saldırısında öldürülen dini lider Ali Hamenei'nin cenazesi törenin başlayacağı camiye götürüldü. Cenaze öncesi binler naaşı görmek için başkent Tahran'da toplandı. Yarın başlayacak cenaze töreni 9 Temmuz'da Meşet'te sona erecek diyor cnntürk.com'da. Hürriyet.com.tr'ye göz atalım. Memur sendikalarının üye sayıları resmi gazetede yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verilerine göre kamu görevlilerinde sendikalaşma oranı %77,96 seviyesinde. En çok üyeye sahip Konfederasyon Memursen, en fazla üyeye sahip sendikaysa Eğitim Birsen olarak belirlendi. Mynet.com'dan bir haberle bitirelim. Akaryakıtta Eşel Mobil Sistemi 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılacak. Resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre rafineri fiyatında artış olursa ÖTV tutarı da düşürülecek. Bir diğer Cumhurbaşkanı kararıyla sigaraya uygulanan ÖTV oranı %45'ten %42'ye düşürüldü. Paket başına alınan maktu vergi tutarı ise arttırıldı. Gündem.
0: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı sürüyor. Bu akşam saat 21'de Avustralya-Mısır mücadelesi var. Gece 1'de Arjantin Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak. Saat 4.30'da ise Kolombiya-Gana maçı oynanacak. Futbolun efsanesi Pele'nin 1958 Dünya Kupası finalinde giydiği tarihi forma 6 milyon dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu. New York'taki ünlü Sotheby's müzayede evinde 16 Temmuz'a kadar açık artırmaya çıkarılan forma için gelen teklifler şimdiden dudak uçuklatıyor. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde heyecan başladı. Kırkpınar'ın baş pehlivanı 3 gün sürecek kıyasıya mücadelenin ardından pazar günü belli olacak. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Kral Pop Radyo'da Bay J Show tüm hızıyla devam ediyor millet. Hafta sonu yaklaşıyor. Çok yaklaştı. Başladı. Ve fark ettim ki hepimizin beyni şu an prize takılıp unutulmuş eski bir şarj aleti gibi ısınıyor. Benim için size burada komedi performansı sergilemek bu stresli dünyada gerçekten bir terapi aleti. Üstüne üstlük bir de telif alıyorum. Keyfim yerinde. Ama itiraf edeyim, tatil ve kendinize vakit ayırmak bu hayattaki en güzel şeylerden bir tanesi. Bazen diyorum ki plazalardan, trafikten, şu akıllı telefonlardan kaçıp ilkel yaşama mı dönse? Hani doğayla bütünleşelim filan, hep tatil gibi hissettirecek. Ama bir şartla, yanımızda en güçlüsünden bir elektroşok cihazı ya da biber gazı falan bir şeyler olsun ya. Silah, tamamen silahsız ilkel yaşam benlik değil. Net söylüyorum. Ben bir ineği indirebileceğime inanmıyorum. Anladın mı? Elinizde sadece bir sırt çantasıyla Amazon ormanlarında yürüyorsunuz. Karşınıza aniden kabilenin baltalı reisi çıkıyor. Ne yapacaksın? Hollywood filmlerindeki gibi ne bileyim ölü taklidi mi yapacaksın yani? Leonardo DiCaprio. Hatırlıyor musunuz o filmde? The Revenant mıydı neydi? Ayıya ölü taklidi yaptı. Ne oldu? Hayvan adamı kıymalı kıyma gibi doğradı. Oscar alana kadar canı çıktı. Doğada bu tip şeyler yemez arkadaşlar. Karşına bir tehlike mi çıktı? Her türlü çirkefliği yapacaksın. Saçını çekeceksin ayının. Gözüne parmak sokacak. En hassas. Karşındaki vahşi yaratık iki büklüm olup diye kala kalınca da üstüne yürüyüp diyeceksin. Ne oldu karşına? İlk defa mı bir bağcılar çocuğu çıkıyor? Ay! Ben gelmeden kendini kabadayı zannediyordu sen ya. İyi akşamlar bağcılar. İyi akşamlar Şişli. Doğum yerim ya. Şişli çocuğuyum biliyorsunuz. Şimdi yani sonra arkandan kim ne diyecek? Abi tamam vahşi hayatı alt ettin ama çok çirkef dövüştün mü diyecekler. Yani ne? Bir ayıya çelme taktın diye. Olsun abi. Hayatta kaldım mı kaldım. Yani ne bileyim doğanın tarafını tutacak halleri yok ya. Hazır doğadan tatilden bahsetmişken bu arada turizm sektöründe bir patlama var. Ibiza ve Mykonos tarafında yapay zeka detoksuna giren zengin yazılımcılar akın akın sahillere koşuyormuş. Dijital dünyadan öyle bir darlanmışlar ki kendilerini direkt denize bırakıyorlar. Ben de bu akşam vizyonumu genişletip Assos'ta felsefe kampına gitmeye karar verdim. Herkes gücü yettiğince, tamam mı? Mykonos'a gidemiyorum. Ama bazen de düşünüyorum acaba Ege sahillerinde zaten Bodrum'da yaşıyorum ya. Assos'ta gidip bunu yaptığım için bana kafasız derler. Ha çünkü burada da var öyle şeyler. Hayatımla ilgili radikal kararlar almam gereken yeni bir evreye mi giriyorum nedir? Babana sorsanız Bahçe senin için ideal tatil nedir diye. Valla çok düşündüm. Sanırım bana bol sıfırlı bir bütçeyle dünyanın ücra bir köşesine yapılacak bir kaçamak uyar. Mesela Elon Musk'ın cebine $1 milyon koysak, beni SpaceX'le Mars'a filan yollasa. Kardeşim koskoca Mars'ta tek başına ne yapacaksın demeyin. Akıllı bıdıklık yapıp fiyatta anlaşırız. $250 bin beni aya fırlatsın. Üstüyle de Brezilya karnavalına akarız. Olay.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral
1: pop. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Bankam Tom Bank kartıma bin.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

İyi akşamlar bile, ne yapıyorsunuz? Bay J burada. Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da. Tüm hızımızla da devam ediyoruz. Geçen gün sosyal medyada bir soruya denk geldi. Bana sormuşlar, Bay J sen neden yıllardır bu işi yapıyorsun? Valla bana bu soruyu zamanda rahmetli babam da sormuştu. Evde büyük kavga çıkmış. Adam bana git kendine düzgün bir iş bul, sigortan yatsın filan gibi şeyler diyorum baba. Ben de babamın gözünün içine bakıp babacım benim bir işe değil direkt paraya ihtiyacım var demiştim. İş değil, yani iş değil. Asıl amacım para. Yani işe benzeyen ama aslında tam bir iş gibi kadar çok çalışılmayan. Ama günün sonunda istediğim parayı ve konforu alabileceğim bir şey aradım. Ve tebrikler, burayı buldum. Cevap sizi tatmin etti mi? Ama başlangıç sebebim ne olursa olsun, bu işin şu an Türkiye'de acayip iyi gittiği konusunda herhalde benimle hemfikirdir o tecrübeli abilerim, ablalarım. Bugün niye bu kadar çok abi, abla diyorum ben? Sanırım 55 yaşımı bitirdikten sonra bir kompleks geldi. Millete abi, abla diyerek kendimi tatmin etmeye çalışıyorum. Evet, paradan ve konfordan bahsediyoruz. Telefonlarıma uzun uzun sesli mesaj bırakan insanlara seslenmek istiyorum. Arkadaşlar, bana WhatsApp'tan 5 dakikalık podcast kıvamında sesli mesaj göndermeyin. Artık hepimizin telefonunda arayanın kim olduğu, saat kaçta aradığı kabak gibi yazıyor. Yani senin beni aradığını ben biliyorum. Ama o yok, o ses kaydını atmayı bir borç bilir. Bir de arada eğleyip öğleyerek benim yayın yaptığım gibi yapsalar hiçbir problem çıkmayacak. Bay J selam. Şimdi biz siz kim? Siz ne? Biz Ömerlerle bu akşam şey yapacağız. Beach'teki kulübe gideceğiz de. Hadi! Dinliyorsun mesajı. Bay J seni aramıştım da sanırım dışarıda yürüyüşe falan çıktın herhalde, ne bileyim. Belki de duştasın.

İşte diyecektin ki ben memo ara, tamam mı? İşin bitince. Ya tüm ihtiyacım olan bilgi zaten ekranda yazan Mehmet ismi. Memo, tamam mı? Ben de artık bana böyle uzun sesli mesaj atanlara intikam olarak daha uzun ve anlamsız mesajlar atmaya başladım. Geçen gün bir arkadaşıma ses kaydı gönderdim. Öyle memo. Hayırdır, ses kaydı mı attın bana? Herhalde yine o saçma sapan kankalarınla berabersin. Midem bulanıp salona geçince beni ara. Hadi öptüm. Bay J ben. En sevdiğim şey de bir arkadaşımın telefonunu masada unuttuğu an açık kalan Instagram hesabını sabote etmek. Hemen hikaye paylaşıyorum onun hesabından. Canolar, şu an çok meşgulüm. Eğer bana ulaşmak istiyorsanız profilimdeki IBAN'a 500 lira atın. Düdük sesinden sonra mesajımızı okuyacağım deyip. Sosyal medya çağında arkadaş sabote etmek gibisi yok. Bir de bana mesaj atıp diyorlar ki, Bayce sen bu akşam programını yıllardır hiç yaşlanmadan, doping almadan nasıl bu kadar yüksek enerjiyle sunuyorsun? Kesin bir takviye, bir steroid var bu işte. Amino asit falan. Ya ne alakası var ya? Ben her gün düzenli spor yapıyorum. Zihnimde en ufak bir bulanıklık yok. Kötü alışkanlığım yok. Gücüm kuvvetim yerinde. Bizim ailede zaten 100 yaşından önce ölen kimse yok. Genetik olarak birer Highlander gibi yaşıyoruz. Hadi biraz bir şeyler izleyin. Highlander'ı bilmiyor musunuz? Ama ben profesyonel, ben yapmıyorum ama profesyonel spor dünyasında dopinge hiçbir zaman karşı olmadım. Bence bütün olimpiyat sporcuların, futbolcuların kullanabildiği kadar steroid kullanıyor. Kimse rekor kırmıyor artık. Kimse rekor kırmıyor. Bir de onlar profesyonel, biz seyirciyiz. Biz adamların insanüstü hızını, çılgın performanslarını, bir, ne bileyim Avengers gibi bir şey izlemek istiyoruz. Hatta genetikleriyle oynansın. Daha da yukarı zıplasınlar. Daha da hızlı koşsunlar. Biz de evimizde 8K çözünürlüklü dev ekranlarda veya sanal gerçeklik gözlükleriyle onları bir bilgisayar oyunu izler gibi bir keyifle izleyelim. Nasıl yani? Steroid yüzünden sporcuların ömrü mü kısalabilir? Ya siz hayatınızın ilk 30 yılında toplam 50 bin kilometre maraton koştuktan sonra zaten emekli olup plazada muhasebeci olmak ister misiniz? Onu bir düşünsenize. Ne yapıyorsunuz?

Radyo, Bay J konuşuyor. Yine beraberiz milletim. Biliyorsunuz yakında tatile çıkacağım. Kısa bir tatil. İtalya'ya gideceğim. Oğlum mezuniyeti var. Gider ayak. Size bu hayattaki en büyük güzelliği yapacağım. Size bugün mutluluğun sırrını vereceğim. Yani bütün yıl beni dinleyip bu tatili hak etmediğimi düşünen bir vicdansız varsa ayıp eder. Çünkü biliyorsun bak bütün yıl sizi biraz eğlendireyim, güldürürüm diye resmen yırtıyorum kendimi, paralıyorum. Mutluluğun sırrını açıklıyorum. Ama bir durun, bir durun. Bu tip felsefi şeyleri anlatırken genelde insanı biraz sinir etmek, lafı dolandırmak ve en sonunda ana fikre ulaşmak lazım. Her şeyden önce biliyorsunuz evrende pikseller ve dijital bir toz bulutu vardı. Yani o sanal gözlükleri takıp evrende gezen o teknoloji grubu arkadaşlar ne olduğunu bildiğini iddia edip bir takım tahminlerde bulunuyorlar zaman zaman. İnanmayın. O olduğunu bildiğini iddia edip tahminlerde hayatta hiçbir şey kesin değildir. Şu an radyoda dinlediğiniz ben bile kesin değilim. Ben sizin o hayal ettiğiniz karizmatik radyo komedyeni olamaz mıyım? Olabilir. Ben gerçekten sizin hayalinizdeki o adamsam, hayatımdaki bütün kadınlar adına size çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tabii radyo başında sesime bakıp beni ne bileyim Kenan İmirzalıoğlu sanırken aslında mikrofonun arkasında evli, eskiden beri çocuklu, hafif göbekli bir adamın oturduğunu hayal etmek büyük bir yıkım olabilir. Bakın, ama bu kadar yıldır beraberiz ve bu macera için hepinize minnettarım. Gelelim asıl mevzuya. Nedir bu mutluluğun sırrı? Bakın büyük hayaller kuruyorsunuz. Bodrum'da malikane alacağım, Mars'a tatile gideceğim falan. Yapmayın abi. Bu kadar büyük hayaller kurmayın. Küçük düşünün. Anladın? Hayali küçük tutunca yaşadığın hayal kırıklığı da seni daha az üzüyor, anladın? Daha az mutsuz oluyor. İşte mutluluğun sırrı. Bugün bir lollipop alacağım. Büyük ihtimalle alacaksın kral. Alacaksın lollipopu. Evet. Bu AVM'lerde akıllı sensörlü lazerli musluklar var. Bunları ya tam düzgün çalışır yapsınlar ya hiç koymasınlar abi. Açarız musluğu ya. Ay yemişim hijyenini yani, pardon. Elini altına koyuyorsun, su akmıyor. Musluğa elini, gözünü göstermek için bataryanın karşısında bin türlü dansözlük yapıyorum. Geçen gün bir tanesine ne yaptım biliyor musun? Ettim, eyledim, elimi gösteremedim ya. Bu arada elimde köpüklü, her yere köpük akıyor. Yandaki musluğa geçtim, yemedi. Diğer yandakine geçtim, su akmadı. Herkes bana bakıyor. Bu adam sarhoş herhalde, muslukla kavga ediyor. Sonunda baktım, yeni jenerasyon normal çevirmeli muslukmuş. Sensör falan yokmuş. Normal sabun da yok artık biliyorsunuz. Basıyorsun direkt köpük şeklinde geliyor. Sabun köpük karışımı. Değişik bir şey bu. İnsanların ne derece tembelleşti. Elimizi köpürtmüyoruz. Buna gerek yok. Önceden köpürtülmüş sabun. Çünkü sabun köpürtmek acil olarak günlük yapılacaklar şeyler listesine çıkarmak istediğiniz aşırı zaman yiyici bir eylemdi. Neyse ki imalatçılar tam zamanında yetiştiler. İşiniz zor sanıyorsanız o köpük fabrikasında çalışanları düşünün. Bütün gün ellerini sabunlayıp ayaklarını köpürterek şişelere dolduruyorlar. Biliyorsunuz değil mi? Kral Pop Radyo'da yine Bay J, yine Bay J.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksi fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Kazancım.net, Sigortam.net.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Yaz coşkusu vatanda. 1-5 Temmuz tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 12 A++ MD duvar tipi klima 34.999 liraya. Gri Afro 12.000 BTU duvar tipi klima 32.899 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

Kral Pop Radyo'da mikrofon başında Bay J var millet. Bugünün son anonsunda huzurlarınızda sevgili dinleyicilerim. Dediğim gibi diyorum, nihayet bir ara bir tatile çıkacağım. Bazılarınız arkadan ya nihayet gidiyor, kulaklarımız rahat edecek diye sinsice sevinenler olabilir, olabilir. Ama size kötü bir haberim var. Bu gidişin dönüşü kesinlikle olacak. Çünkü 2026 yılındayız. Hayat pahalılığı malum, bitmek bilmeyen lüks aboneliklerim, oğlumun küçük bir Avrupa ülkesinin yıllık bütçesine denk gelen master eğitiminin masrafları var. Yani beni burada tutan şey tamamen duygusal. Evet, bana değil belki de oğlumun okuluna borçlusunuz bu programı. Tabii aranızda peki ya Bay J'nin hayatından gelip geçen o eski eşler, sevgililer, onlara borçlu değil miyiz diyenler olacaktı? Yok, onlar gider yenisi gelir. Zaten benim finansal olarak batık olduğumu anlayan kadın anında terk ediyor. Hop, fakir oğlumdan üzeri haberi olmayan saflarla yola devam ediyoruz. Anladın? Dijital darlık ve ilişki algoritmaları. Ah ah, zamanında çok güzel kadınlar sevdim. Çok canlar yaktım. Ve ama iyi anlamda, iyi anlamda çok sevdiler beni. Evet, can yaktım derken yani o kalp acısı, tatlı bir kalp acısı vardır ya. Ve bu yoğun sevgi alışverişleri sırasında ne öğrendim biliyor musunuz? Eskiler birini seviyorsan özgür bırak, dönerse senindir dermiş. Geçelim bu romantik masalları abi. Modern dünyada birini seviyorsan özgür bırak ama ceketinin astarına gizlice bir AirTag, bir GPS cihazı tak. Neme lazım? Abi neme lazım? Yani hafızasını yitirebilir, kafası karışabilir. Kendisi için neyin iyi olduğuna karar veremeyecek durumda olabilir. Ne dediğimi anlıyorsunuz değil mi? Yani eğer o sizin mükemmel bir eşleşme olmadığınızı düşünüyorsa ama siz tam tersine jüri bazında harika bir çift olduğunuzdan neredeyse eminseniz. Algoritmayı manipüle etmek en doğal hakkınız değil mi? Zaten artık hafıza dediğimiz şey tamamen teknolojik bir oyuncağa dönüştü. Geçen okudum Harvard Tıp Okulu uzmanları. Geçmişte yaşanan kötü anıları beyinden tamamen silen bir ilacı neredeyse keşfetmişler. Özellikle ağır depresyon, travma sonrası stres bozukluğu yaşayanlar için tasarlamışlar. Hapın en büyük yan etkisi insanın karakter yapısında radikal değişiklikler oluşturuyormuş. Beyindeki stres hormonlarını sınırlayıp o kötü bilgileri zamanla hard diskten tamamen siliyorlarmış. Ben de saf gibi karakterimizin ve kimliğimizin yaşadığımız acılarla, hatıralarla şekillendiğini düşünürdüm biliyor musunuz gerçekten? Ama yoo, Harvard'lı profesörler, Harvard'lı profesörler. Aman boşverin, silin gitsin diyorsa bir bildikleri vardır belki de, bilmiyorum. Zaten kim tüm o çocukluk ve gençlik travmalarını hatırlamak ister ki? Bana bugün sorsanız Bay J geçmişinde kaç kadın oldu diye. Valla sadece şu anki karımı hatırlayabiliyorum. Evet. O kadar travma yaşadım. O da tamamen evdeki huzuru ve can güvenliğimi koruma içgüdüsüyle yaptığım bir şey. Bu hafıza silme ilacını en çok Pentagon veya Siber Savunma Bakanlıkları kullanacakmış. Düşünsenize, özel göreve gitmiş ajanın kötü anılarını sileceksiniz. Adam yaşadığı dehşeti unutup bir bilgisayar gibi kendini reboot edecek. Hiçbir şey olmamış gibi tekrar savaşa koy. İnsanlık bazen teknolojik olarak gelişirken ahlaki olarak ne kadar korkunç bir yere gittiğimizin farkında mısınız arkadaşlar? Bir medeniyet nasıl geri doğru gider? Peki. Harikulade bir hafta sonu öncesi üstüme gelmeyin. Harika biriyim. Ve yerimi şahane bir şarkıya bırakıyorum. Pazartesi görüşmek üzere. Sana...

0: Zamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme

0: çarpıcı ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam. Şansa kalmaz işiniz.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz lazım.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.